Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı.

ayağına saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini bekliyorum.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Boğaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 8 Ekim Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Boğaz frekanslarında. Bu sabah da yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olmasını diliyorum her birinize. Tabii bunun için sizin sohbetiniz ve sıradaki şarkılar birlikte olunca tamamlanmış olacak. Şu an trafikte iş yolunda olanlara, çoktan işine başlayanlara, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, herkese günaydın.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.

0: Aselsan, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Radyo Turkuaz.

şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. İbrahim şu an aramızda. Hoş geldin. O da şu an lise öğrencileriyle beraber Aktan Köprübaşı üzerinde bizleri dinliyor. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Coşkun Kaplanımız Antalya'da bizlerle beraber. Ali Hocamız İzmir'de şu an serviste bizleri dinliyor. Tüm servisteki herkese ve ona sevgilerimizi gönderelim. Yavru Vatan'dan selamlar diyerek günaydın mesajıyla Sertaç aramıza katıldı. Hoş geldin. Mardin'deyiz. Filiz Atasever şu an orada bizlerle. O da bütün ailesine, yeğenleri Elif'e ve eşi Azad'a, Nevin ablasına armağan etmemizi istemiş. Bütün aileye sevgilerimizi gönderelim. Canan hoş geldin. Arif Afyon da bizlerle. Ali Kalkan, Reyhanlı da mutlu günler dilekleriyle bize eşlik ediyor şu an. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Hatice Kırıkkale de bizlerle beraber. Açıldı mı radyolar dedim ya, çoktan açıldı mesajıyla. Hoş geldin, sefalar getirdin. Latife Özdel aramızda günaydın. Öğrencilerimle koskocaman günaydınlar. Onların enerjisini de duyalım. Şöyle bir onların enerjisi bize de enerji katsın. Servislerimiz yarışsın bakalım. En yüksek enerji kimden gelecek? Yeşim İzmir'den kucak dolusu selamlarıyla hoş geldin. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle. Fatma İsviçre'de bizleri dinliyor. Ras Hatay'da. O maşallah Asya'da Mersin'de bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. İyi ki varsınız. Hoş geldin.

Geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusu. İlk kimin aklına geldi acaba diye merak ettiğiniz şeyler. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj hattımız. İlk kimin aklına geldi acaba?

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Şu anda Kahramanmaraş'ta 14 derece bir sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Hava açık. Hı. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %21 yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Acaba ilk kimin aklına gelmişti pirinç pilavını yapmak?
1: Kesin uzak doğudan bir yerden gelmiştir o bize. Yani mutlaka. Serkan, iyi yolculuklar diliyorum. Günaydın. İşte şahanesiniz ya. Sizin enerjinize ihtiyacımız var. Bravo size. Kütahya'da Mustafa Güneş bizlerle beraber. Kayseri'de Emin Üstün başarımızda. Yine Gaziantep'ten selamlarıyla Emel. Acaba patlıcandan reçel yapmak ilk kimin aklına geldi? Bu doğru. Gerçekten. Kırşehir'de Şerife, Şükrü Yılmaz okul servisinde şu an bizleri dinliyorlar. Böyle kıskançlık, fesatlık çekememezlik ilk kimin aklına geldi? Bu bir akla gelen değil de hissiyatla ilk buna kim başlattı durumu söz konusu olabilir. Hadi Şerife, sizden de gelsin o güzel enerji. O servisten sizden de alalım enerji.

0: vitresinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

0: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ve il olarak da Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinde görülmesi beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.
1: Radyo Turkuaz.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %71'lerde şu an. Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde bir sağ şeritte trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 6 katlı bir binada sabaha karşı bir çökme yaşandı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi de sevk edildi. O yüzden de bölgede yoğun bir itfaiye ve ambulans geçişleri var. O bölge içinde yine kullanacak olan dinleyicilerimize paylaşalım. Bir de Şile yolu Ömerli civarında yoğun bir sis söz konusu. Lütfen yavaş ve kontrollü ilerleyiniz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın, günaydın, günümüz aydın olsun. Uğur abi ve Turkuaz ailesine.
1: Hoş Perşembe geldin.
0: Gününden çok güzel, güneşli bir havadan.
1: Evet.
0: Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Mustafa, İskenderun da bizlerleydi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Enerjine sağlık. Hafize İzmir'de bizlerle beraber. Mehmet şu an o da bizleri dinliyor ve acaba diyor ilk kimin aklına geldi ve nesiller boyu da devam ediyor bu yalan söylemek demiş. Kimin acaba? Hoş geldin. Aylin bizlerle beraber İstanbul'da. Filiz, önümde canım arkadaşım Duygu. Arkamda Ayşen Hanım. Serviste 3 kişilik ekibimizin modunu %100'e çıkaran şarkılarla biz de sizlerleyiz dediler. İyi ki aramızdasınız. Hoş geldiniz. O zaman sesi açalım biraz. Sizden de enerji alalım. Şöyle o üçünüzden de güzel bir sesli mesaj bu şarkıyla. Yoksa size armağan etmem. Ankara'da Ayşe de bizlerle beraber. Ütü demiş, yıllardır bitmeyen bir telaş. Acaba ilk kimin aklına geldi? Bak gerçekten acaba ütü ilk kimin aklına geldi? Bu sabah da cebelleştim. Sohbet kodumuz ilk kimin aklına geldi acaba diye merak ettiğiniz şeyler. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Radyo Türk Kumaz'da ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken şimdi çok özel bir şarkıyı dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Biraz da hikayesinden de bahsetmek istiyorum. Türk Edebiyatı'nın ve gazeteciliğinin de önemli isimlerinden Şemsi Belli'nin gençlik yıllarında yaşadığı ancak uzun yıllar boyunca da gizemini koruyan derin ve hüzünlü bir aşkın hikayesini anlatıyor aslında. Şair Şemsi Belli 1940'lı yılların sonuyla 50'li yılların başında henüz genç ve hukuk fakültesi öğrencisiyken büyük bir tutkuyla bir kadına aşık oluyor. Ancak bu aşk dönemin şartları, işte tarafların hayat yolları vesaire farklılığı gibi durumlardan dolayı imkansızlaşıyor aslında. Yarım kalıyor ve ayrılıkla sonuçlanıyor. Şemsi Belli kalbini kor gibi yakan bu kadının kimliğini toplumdan, edebiyat dünyasından gizlemek amacıyla da ona şiirlerinde hep güz çiçeği takma adıyla hitap ediyor sevgili dinleyenler. İşte Şemsi Belli'nin de bu ayrılık acısıyla kaleme aldığı Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin. Klasik Türk müziğinin büyük bestekarı Muzaffer İlker tarafından Hicaz makamında besteleniyor. Günümüzde de çok farklı versiyonlarıyla çok farklı seslerden de dinledik. İşte şimdi Radyo Türk Boğaz'da ilk saatimize veda ederken bu güzel eseri Candan Erçetin'den dinleyeceğiz.

0: Radyo Türkümaz'desiniz. Ben Uğurlu Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane geçen, sorunsuz geçen, bol tebessümlü geçen güzel bir perşembe günü olsun. Bakalım kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Uğurcuğum günaydın. Dın dın dın. Dın dın dın. Eskişehir'den güneşli bir sabah ama hava serin biraz.
0: Güzel.
1: Herkese günaydın. Dün akşam Eskişehir Sporumuz 4-1 Akşehir'i yendik. Ve Tuval'la da uyudu. Harika bir sabahtayız. Herkese selamlar, saygılar. Günaydın.
0: Günaydın İlhan. Çok sevindim. Tebrik ediyoruz Eskişehir Sporu. Ve Tuval'ın da uykusunun böyle güzel loşması bizi de çok mutlu ediyor. Hoş geldin aramıza. Bakın kim var, bakın kim var.
2: Uğur abi günaydın.
0: Oy günaydın Sabit Efe. Hoş geldin Hatay'da. Babası Kerem'le birlikte bizi dinliyorlar. Oh, deli bağlılarımız da var. İşte radyonun da geleceği onlar. Bu yaşta Radyo Türkümaz dinleyicileri şahanesiniz. Hasan da sevgileriyle aramıza katılan, Funda İstanbul'da bizlerleler. Bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. Eşiyle beraber dinliyor şu an Rıdvan. O da bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz arasında. İkinize de sevgiler, selamlar. Hadi Konya Ereğli'ye gidelim. Güneşli bir sabahtan Emre şu an bizlerle beraber. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Oh şahane. Ayşe Gökdemir de bizleri şu an karşılayan, dinleyen dinleyicilerimiz arasında. İstanbul'da Hakkı, yine İstanbul'da Furkan'da trafikte bizleri dinliyorlarmış. O zaman o trafiğe en iyi gelen şarkılar için ses açalım. Ha, sohbet konumuz da acaba ilk kimin aklına geldi dediğiniz şeyler. Karan!

0: Kim bilir, belki bugün bu yayına sadece birkaç dakika dinlemek için geldiniz. Ama bazı karşılaşmaların sevgili dinleyenler, süresi değil de bıraktığı his önemli. Sizin yüreğinizde de yine güzel bir his bırakabilmek benim en büyük arzum. Umarım bunu da başaracağım. Ama şimdi kısa bir aramız olacak. Sonrasında birbirinden güzel şarkılarla buradayız.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatını

0: denen cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli takip.

Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda

0: yapmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Güne merhabaya, günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılında muhalefetin siyasi partiler arasında daha sorumlu bir üslup görmek istediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon sorununa ilişkin de gereken adımların atıldığını belirterek, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem mahkemelerde hem de Mahkeme-i Kübra'da yer edene verecektir dedi. Öte yandan sevgili dinleyenler, bir son dakika gelişmesi var. İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. 7 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, afet, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 kişinin enkaz altından kurtarıldığı, şu an hala 7 kişinin olmasıyla beraber de çalışmaların canhıraş devam ettiğini paylaşalım. Bizler de gelişmeleri takip edeceğiz. An be an sizinle de paylaşacağız. Spora dair ise Fenerbahçe

Tarfin 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupaya uzandı. FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin'de tebrik ediyoruz.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'li bana hayata.
3: Bir reklam. Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere varmak üzere ve kırmızı harita tamamen neredeyse Anadolu yakasında bordo renge bürünmüş. Vaziyette oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Bayrampaşa Otogar Davutpaşa yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. TEM'de Altınşehir Halkalı yönünde de sol şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım sevgili dinleyenler. Ataköy Bulvarı Urmumcu Bulvarı yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Orada da yoğun bir bölge olduğu için de o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba da saatlerimizi 8.27 yaptık bile sevgili dinleyenler ve bizimle bu ana ortak olanlar arasında bakalım kimler varmış.
1: Günaydınlar, Gebze'den hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Hoş geldin Ayşegül.
1: Türkiye'ye çok güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu.
0: Amin. İnşallah. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın. Devam edelim.
2: Uğurcuğum günaydın.
0: Günaydın.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Teşekkürler.
2: Herkese kocaman günaydınlar diliyorum.
0: Var o.
2: Bütün taksi camiasına hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Mehmet, kendine çok iyi bak. Sana ve tüm taksicilerimize de hayırlı kazançlar diliyoruz. Kolay gelsin. İknur bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Mesai arkadaşlarımızdan. O da yine Turkuaz Medya çalışanlarından. 56 numaralı serviste herkese sevgiler, selamlar olsun. Açalım sesi. Güzel bir mesai günü olsun her birimiz için. Ve şimdi şahane bir şarkıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yıldırım Gürses'in unutulmaz şarkılarından Çal Kandım Çal. Ki sözleri Cengiz Han Mutlu'ya ait, bestesi de bizzat Yıldırım Gürses'e ait. Türk sanat müziğinin de o neşeli, ritmik, içten yapısı vardır ya hani, kalpten kalbe de direkt olarak işleyen, işte onu yansıtan özel şarkılardan biri. Ve günümüzün sohbet konusunu da hatırlatalım bu arada. Acaba ilk kimin aklına geldi dediğiniz şeyler. 505-188-30 çift sıfır mesaj attığımız.

0: Siz geldikçe burası sadece bir yayın değil, gerçekten şahane, çok güzel bir buluşma oluyor. O yüzden iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Şimdi kısa bir aradan sonra en iyilerle yine devam edeceğiz güne merhaba demeye.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: barındırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davulun Bas. Ferre artisi var.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan

0: farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir tekrar göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde kuzey ve batı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olurken bazı iç ve doğu bölgelerimizde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz genelinde sabah saatlerinde özellikle sis ve pus gibi durumlar, Antalya iç kesimleriyle Adana ve Mersin kuzeyinde yerel sağanak görülebileceğini tahmin ediyor meteoroloji. İç Anadolu'da Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak hariç Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış geçişleri olabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise daha çok Mardin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak öngörülürken Kuzeydoğu'da ise sabah sis ve pus bekleniyor. Havanın durumu ne olursa olsun, bizim havamız hep güzel olsun. Mesela bu şarkıyla da 1997'ye yolculuk yapıyor.

0: kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Bir reklam. Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: birbirinden güzel şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken saatlerimizi 8.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Ve bizimle bu an ortak olanlar arasında kimler varmış diye baktığımda Ali hocamız İzmir'de bizlerle beraber. Günün sohbet konusuna binaen demiş ki pekmezin yapımında kullanılan o muhteşem toprağa kim akıl etti acaba? Kesinlikle bir Kırşehirli olarak bizim için pekmez vazgeçilmezdir, bir numaradadır. Mesela o toprağa ilk kimin aklına geldi de bu şekilde paylaşmak ve bu şekilde lezzet çıkarmak, değil mi? Ortaya çıktı. Adana'da Mehmet bizlerle bu kimin aklına geldi demekten ziyade şunu düşünüyorum demiş o da. Mesela bazı kelimeler nasıl oldu da çıktı. Örneğin iki kız kardeşin kocaları birbirlerine bacanak diyor. Mesela kim bacanak dedi ilk? Neyi düşündü acaba da bunu bu şekildeki durum bacanak olsun dedi. Ya da ne bileyim züccaciye mesela. Nereden değil mi? İlk kimin aklına geldi de bu şekilde çıktı. Bunlar da önemli. Devam edelim.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Kayseri'den, eşimizden, mutfağımdan sizlere kocaman sevgiler gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum.
0: Ay Güler, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Aysun İstanbul'da bizlerle beraber. Funda'yla birlikte şu an işe giderken dinliyorlarmış. O zaman bu şarkılar sizlere de armağan olsun. Günaydın. İlk kimin aklına geldi diye merak ettiğiniz şeyleri konuşuyoruz. Hayır.

0: İnsan insana iyi gelir değil mi sevgili dinleyenler? Bugün işte birbirimize daha da iyi gelelim. Siz de yine mesai arkadaşlarınızla birbirinize iyi gelecek şeylerle hemhal olun. Tabii biz size gününüze iyi gelecek şarkılarla Radyo Turkuaz'da hep sizin yanınızdayız. Gününüzün her anı ortak olmak için buradayız. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Yine o iyi şarkılar, size iyi gelen şarkılar Radyo Turkuaz'da olacak.
1: Reklam. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız

0: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Sporun coşkusu ve heyecanı A Spor Radyo'da. A Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
10: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
11: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Ederim. Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için...

0: 444-2002-02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: yanan yere.
1: Radyo Türk Boğaz'da güne merhabada. İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Bazen hani unutmaktan başka çare olmayabiliyor. Unutmak bu anlarda hem nimet hem de gereklilik de olabiliyor. İnsanın işte keşke şöyle bir gücü olsa, hatırlanması böyle tebessüm ettiren her şeyi o ana dönmüşçesine hatırlayabilsek değil mi? Unutmamız gerekenleri de hemen unutabilsek. Yani bu mümkün olmadığına göre işte unutma bazen nimet olabiliyor işte. Nermin Yıldırım'ın Saklı Bahçeler Haritası kitabında şöyle bir cümle vardı. Geçmişi hatırlamanın kime ne faydası var? İnsan bir yere gidecekse önce geldiği yeri unutacak diyor. Tabii ki o anlattığı hikayede bütünlük içeren de bir söz. Ama bir gün bir yola çıkma niyetine girersek sevgili dinleyenler, unutabilecek miyiz göreceğiz. Ama unutmak istediklerimizi unutalım. Unutmayacaklarımızla da yarınlara ilerleyelim. Bu şarkıyla 2002'den mesela bu ana kadar Yıldız Tilbe ile bakalım neleri hatırlayacaksınız.

Radyo Türk Mahallesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de güzel bir gün olsun, sorunsuz bir perşembe günü olsun, güzel mesailer olsun sevgili dinleyenler. Sağlık ve huzurla tabii ki. 3. saatimize kimlerle başlıyoruz diye şöyle bir baktığımda Kırşehir'de Meriç bizlerle mühendislik okuyorum dedi. Ve günün konusuna binaen de mesela ilk ineği sağmak kimin aklına geldi acaba? Yine önemli merak edilen durumlardan biriydim Meriç. Kolaylıklar diliyorum. İyi dersler olsun. Füsun günaydınlar. O da İzmir'de bizlerle beraber. En çok o da yine anne terliği mesela konusu. Ne zaman ilk gündeme geldi? Meşhurdur değil mi? O anne terliğinin hani tarihi de bir açıklansa keşke, araştırılsa. Aydın'dayız. Oradan sevgileriyle Yeşim bizleri dinliyor. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Balıkesir'de Merve bizlerle ama Balıkesir'den Bursa'ya giderken bizleri dinliyorlarmış. Eşine ve ona da hem iyi yolculuklar dileklerimizi hem de çokça sevgilerimizi gönderelim. Şarkılarla diyor. Ah mazi ah demiş Nazar'da, Adana'da. Aslında duyguların dört mevsimini yaşatıyor değil mi şarkılar bize? Kimisinde gülüyoruz, neşeleniyoruz, kimisinde de duygulanıyoruz. Mesela Fatih Erkoç, Avuç İçi Kadar Mutluluk şarkısı 1992 yılında yayımlamış. Unutulmaz şarkılarından biridir. Çok da güzel, böyle insana da pozitif enerji de verir. Sevinci de yansıtır. Ama kendisi bizzat yıllar sonra 2016 yılında atlattığı bir 3. evre lenfoma kanser süreci vardı. Mesela bu şarkısı sayesinde de çok güzel kendi kendine moral verebilmiş. İşte bazı şarkıların gücü gerçekten çok çok güzel. Avuç içi kadar mutluluk diyelim mi sevgili dinleyenler?

0: Acaba ilk kimin aklına geldi dediğiniz, merak ettiğiniz şeyler sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505-188-30-00'da mesaj hattımız olduğunu paylaşalım. Kısa bir aradan sonra en iyilerle yine Radyo Turkuaz'dayız. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'li bana hayata.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Aylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
4: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A Spor Radyo'da.

0: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmada yeni yasama yılında muhalefetin siyasi partiler arasında daha sorumlu bir üslup görmek istediğini söyledi ve Erdoğan fon sorununa ilişkin de gereken adımların atıldığını belirterek haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem mahkemelerde hem de mahkemeye kübrada yaradana verecektir dedi. Öte yandan İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı sevgili dinleyenler. 7 katlı bir binanın 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül enkaz altındaki durumlardan da bahsetti. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K9 arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri de 5 araç 25 personelle beraber şu an yine çalışmaya canhıraç çalışmaya devam ediyor. Dakikalar önce 6 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı. Onun mutluluğu vardı. İnşallah sağlığı saati yerindedir. Tabii ki hastanelerde tedavileri devam edecek. Onun dışında enkazda 6 kişinin de olduğu söyleniyor ve şu an ekipler yine büyük bir mücadeleyle onlara ulaşmaya, onları çıkarmaya çalışıyorlar. İnşallah her biri sağlıklı bir şekilde kurtarılırlar. Kim?

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'li bana hayata.
3: Bir reklam. Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. Uyarılar var. E5 üzerinde Merter İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Bakırköy Zeytinburnu yönünde de sahil yolunda meydana gelen bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Hemen devam ettiğinde E5 üzerinde Yeni Bosna Basın Ekspres ayrımında sol şeritte bir yine trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Öte yandan Ataköy Sinan Erdem spor salonu karşısında sürdürülen çalışma nedeniyle de bölgede trafiğin yoğun anlaştığında aktaralım. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında Anadolu Caddesi ek şerit liman istikametinde Nağdöken Köprüsü sonrasında bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Radyo Turkuaz'da saatlerimiz 9.26 oldu bile sevgili dinleyenler. Güne bizimle başlayanlara bir kere daha günaydın mesajımızı ulaştıralım. Güzel geçen, huzurla geçen, sağlıkla geçen bir perşembe günü olmasını dileyerek bakalım bu anımıza kimler ortak oluyor diye baktığımda Yunus Emre'yi gördüm. Benim de çok merak ettiğim bir şey var diyor. İlk yoğurdu yapmak kimin aklına geldi? Ve nasıl yaptı? Yani sürt yoğurtla mayalanıp yoğurt yapılır şeklinde acaba ilk düşünen kimdi demiş. Çok da merak edilesi de bir konu mesela. Belki aslında belli bir yerde, belli bir böyle kapalı yerde olup durup da mı kendi halinde yoğurt olup öyle keşfedildi? Araştırmak lazım. Damla İzmir de bizlerle beraber. Onun da merak ettiği şey yaprak sarması. Yani mesela nasıl, kim buldu? Hangi zihin buldu? Çok merak ediyorum. Nereden aklına geldi asma yaprağını alıp da hani ben bunu nasıl bir şey yaparım acaba? Nasıl yenir diyerek sonra içerisine pirinç, soğan, salça vesaire harç yaptı. Değil mi? Merak konusu. Nazan günaydınlar, hoş geldin. Mesela ben de yumurtanın yendiği ilk kimin aklına geldiğini merak ediyorum. Hep merak etmişimdir de. Değil mi? Mesela korkmamışlar. Mutlaka farklı farklı refleksler de verilmiştir ama bakalım daha nasıl mesajlar gelecek. İlk kimin aklına geldiğini merak ettiğiniz şeyleri konuşuyoruz. 505-188-30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Buraya gelen herkesin kalbinde aslında güzel bir hikaye var. Bir şarkıyla ya da bir sözle, bir mesajla ortaya çıkabiliyor. O yüzden iyi ki geldiniz, iyi ki o güzellikler ortaya sizlerle beraber çıkıyor. Kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz o güzelliklere.
1: Reklam.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
8: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım tekrar sevgili dinleyenler. Marmara, Ege ve Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Antalya'nın iç kesimleriyle Adana ve Mersin'in kuzeyinde yerel sağanak görülebiliyor. İç Anadolu'da Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor sevgili dinleyenler. Karadeniz bölgesinde ise Düzce ve Zonguldak hariç Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak geçişleri olacakken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise Mardin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak öngörülebiliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aldı,

0: meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabaha karşı, sabahın ilk dakikalarında bir 7 katlı binanın 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü sevgili dinleyenler. Arama kurtarma çalışmaları canhıraş devam ederken bir kişi daha kurtarıldı. Geçtiğimiz saatte 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarılmıştı. Şimdi bir enkazdan bir kişi daha kurtarıldı. Şu an geri kalan 6 vatandaşın 5'ine ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah onlara da sağ salim bir şekilde ulaşılıp sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırılır ve sağlıklarına kavuşurlar. Dualarımız, temennilerimiz bu yönde. Ökkeş aramızdaydı Malatya'da. Tabii ki yalnız değil. Eşi Kübra ve minicik kızı Bahar'la beraber hepsine sevgilerimizi gönderelim. Yine İzmir'de Mahsun aramızdaydı. Selin Rize'de bizleri dinliyordu. Ve devam ettiğimde Hülya'ya ulaşıyormuş sesin. Polatlı'da bizlerle beraber. Şöyle sizlerle diğer diğer gezelim. Mesela İbrahim de İstanbul'da şu an aramızda. Hemen devam ettiğimde Malatya'da yoğurdun mayalanmasını merak eden Hakkı. Günaydın. Ve aynı şekilde İskenderun'da Fikriye Oruç'ta bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasındaymış. Nazan hoş geldin. Damla da yine İstanbul'da işe giderken, hatta geldim sizinle birlikte işe geldim demiş. Oh şahane, güzel çalışmalar olsun, hayırlı mesailer olsun. Leyla diyor ki mesela o pamuk tohumunu kim buldu acaba? Ve onu giyeceğe kadar da üretip bu zamana kadar gelme süreci de yine başka bir merak konusu. Oo, hem de neler neler. Aynı zamanda Hülya da en çok merak ettiğim şey mesela patatesi kızartmak. İlk kimin aklına geldi? Yufka falan böyle yapmak mesela çok enteresan. Düşününce bizim için şu an çok rutin hepsi. Gayet alıştığımız, bildiğimiz, uyguladığımız şeyler. Ama onun ilki nasıl çıktığı konusu gerçekten merak konusu. Şu an Şanlıurfa'da Ayşe de annesiyle beraber ve 5,5 aylık kızı Zeynep de bizleri dinliyor. Onlara da sevgilerimizi gönderelim.

0: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto
1: Expertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
4: Turkuazradyolar.com.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu

0: Reklam. Güzellikler dünyasın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizler için gelecek. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle gününüzün iki saatini ortak olmak için yayında olacak. Birbirinden güzel şarkıları ve o güzel sohbetiyle. O yüzden Radyo Turkuaz'da kalmaya devam edin. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da çokça huzurla geçen güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Güne güzel bir veda etmek adına Uğur'la Ay Işığında gece yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de tekrar kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 5 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki 7 kişiden 4'üyle temas sağlandı, kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor dedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yöntemimiz var. Asıl olan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Asıl olan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 394 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugünden itibaren millete hizmetin bir parçası oluyorsunuz dedi. Serbest piyasada gram altın 6515, dolar 49.21, euro ise 55.26 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.
2: Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.
3: Güne çok iyi bir başlangıç olmadı yine gönlümün dostları. Dostesiniz gönül dostunuzdan. Herkese selamlar, sevgiler. Gözümüz kulağımız sabahtan beri İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesiyle ve oradaki vatandaşlarımızın çıkarılmasıyla kalbimiz gönlümüz onlarla atıyor. Ve şu an gerçekten ben de izliyorum hem haberleri hem gelecek olan haber merkezimizden güzel haberleri. Şu ana kadar 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı, 6 kişi var ama çok hızlı bir şekilde ekipler, arama kurtarma ekipleri vatandaşlarımızı çıkarıyorlar. İnşallah diyorum hiç kimsenin burnunu kanamadan oradan o enkazın alttaki, çünkü 3 kat çökmüş. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağım. Hepsinin böyle iyi ve sağlıklı bir şekilde çıkarılmasını için dua ediyoruz gönlümün dostları. Evet, programımız başladı. 12'ye kadar beraberiz.

üzücü, çok ürkütücü. Yani olası bir Marmara depremi insanlar böyle beklerken hiçbir afet olmadan binaların yıkılması, ki bu ilk de değil görünümün dostları ne yazık ki. Evet, belki radyolarını yeni açanlar var. Maltepe'de 7 katlı bina alttaki 3 katı çökerek, yani tamamen yıkılma değil, alttaki katlar çökerek binada bir hasar gerçekleşti ve ne yazık ki enkazda hala olan vatandaşlarımız var. Tabii 1987 yılında yapıldığı söyleniyor binanın. Çok yorgun bir bina, ihmaller olduğu söyleniyor. Hatta ilave yapıları söylüyorlar. Tabii ki bunlar bir soruşturma dahilinde hepsi çıkacak. Ama ne yazık ki bu işte ilave yapılar, yani sonrasında yapılmış olanlar, kolonlara bakıyorlar. Artık nedir ne değildir bu ihmaller zinciri yüzünden bugün gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Tek tesellimiz inşallah hani orada enkazda olan diğer vatandaşlarımızın da sağ salim oradan çıkarılması.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlı hayata.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
9: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Evet dostlar, bugün sabah saatlerinde Maltepe'de 7 katlı binanın aşağıdaki o 3 katı çöktü. Ne yazık ki enkazda hala vatandaşlarımız var. Belki radyosunu yeni açanlar vardır diye bir kez daha duyurmak istiyorum ama hep şöyle söylüyorum. Yani muhakkak bir sinyal verilmiştir bu çökmenin öncesinde. Hani tabii ki bizler vatandaş olarak bazen anlayamayabiliyoruz. Hani bir sıkıntı varsa inceleme yapılması gerekiyor mühendislerin ama siz de muhakkak bir dikkatli olun diyorum. Mesela geçen sene kış vaktinde ya bir gaz kokusu var diyorum, bir tuhaflık var diyorum apartmanda, kimse beni dinlemiyor. Yani ben böyle konularda çok duyarlıyım, dikkatliyimdir. Çünkü deprem ülkesindeyiz, bizim de bulunduğumuz binalar çok eski binalar. Hep böyle işte kolonlara baktırtırız, böyle girip çıkarken içeriye bakarım. Şurada bir sorun mu var, burada ben araştırırız, sorarız yani. Kimse ilgilenmedi. En son yöneticiye söyledim. Ne oldu biliyor musunuz? Bir evde, bir dairede kaçak vardı. Evet, ve az kalsın uyanamıyorlardı. Yani komşular bayağı uyanamıyorlardı. Sabaha karşı oldu bu olay. Ve en nihayetinde doğalgazı incelemeye geldiler. Ama öncesinde siz de binanızda bir anormallik, bir farklılık hissediyorsanız, görebiliyorsanız, anlayabiliyorsanız muhakkak yetkililere bildirin diyorum. Çünkü riskli yapılar çok fazla İstanbul'da da ve bir dönüşüm gerekiyor.

Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.

0: seni ben.
1: 6 vatandaşımız vardı gönlümün dostları. 2 vatandaşımız daha kurtarıldı. Şükürler olsun diyorum. Şu an 4 vatandaşımıza kısmen çöken, Maltepe'de kısmen çöken binanın altında kalan 4 vatandaşımıza da ulaşmaya çalışıyorlar. Zamanla tabii ki yarışılıyor. İnşallah dualarımız, gönlümüz, kalbimiz onlarla gönlümün dostları. Ama az evvel de dediğim gibi yani bir yanım hem ürküyor bunlardan, hem endişeli, hem korkuyor, hem sinirli, ama hepimiz birey olarak da kendi üzerimize düşen görevleri lütfen yapalım. Bakalım bir afet olmadan, bir deprem olmadan binalar yıkılıyor İstanbul'da ve birçok ülkede, yerde, şehirde de bunlar oluyor gönlümün dostları. Çünkü binalar yaşlı, binalar yorgun, binalarda ihmaller var. Bunları es geçmeyelim dostlar. Daha büyük acılar

0: Meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü Meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
7: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A-Spor

spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo, sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Çağın en büyük sorunu duruş bozukluğu dostlar. Telefondu, tabletti, masa başı çalışmaydı. Gerçekten nereye doğru gidiyoruz diye bakıyorum. Bazen o görüntüleri görüyoruz değil mi? Sosyal medya üzerinde. Ama işte sorun oluyor. Az çalışan bir diyafram oluyor. O boynun böyle öne doğru gitmesi. Kronik boyun, bel, bacak ağrıları başlıyor. Bakın panik atak ve ansiyete, hava açlığı, bu şikayetlerle toplumda çığ gibi büyüyor demiş Hipokrat reçetesi. Duruşumuzu düzeltelim. Ben şöyle bir dik oturdum. Şu an böyle bir mikrofonu yukarıya doğru kaldırıyorum. Omurgamızı bir koruyalım. Kaslarımızı güçlendirelim. Kas hareketleri yapmayı unutmayalım.

Ne yazık ki bir can kaybı var gönlümün dostları. Bugün belki radyolarını yeni açanlar vardır. Bir kez daha tekrar edelim. Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın zemin ve 2 katında meydana gelen çökme nedeniyle ne yazık ki vatandaşlarımız enkaz altında kalmıştı. 4 kişinin daha kurtulması, 10 yaralımız vardı. Fakat ne yazık ki şu an bir can kaybı var ve 3 vatandaşımız da halen aranıyor. Allah rahmet etsin diyorum. Gönlümün dostları, sabır diliyorum ailelerine ve bizler de heyecanla bekliyoruz diğer vatandaşlarımızın kurtarılmasını.

0: Sabancı.com.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Canlı yayınlarımızı

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. MCV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası MCV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: MCV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

gerçekten biz böyle ihmaller zedesiyiz ya. Vallahi. Ama bunu ne diyorsak kendimize yapıyoruz. Evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza yapıyoruz. Çok yorgun binalar var. Çok yorgun yapılar var. Hep bunu konuşuyoruz gönlümün dostları. Olası bir Marmara depreminde ya da ülkemiz bir deprem bölgesi, diğer şehirlerimize bakın, devamlı acı üstüne acı yaşıyoruz. Ama bu yorgun binalara bu ihmalleri de ekliyoruz. Kaçak yapıları da ekliyoruz ve biz hiç durmuyoruz. Sonrasında böyle canımız yanıyor. Evet, ne yazık ki bu sabah Maltepe'de biliyorsunuz ki sadece 3 katı alttan çöken binada kurtarılmayı bekleyen tam 14 vatandaşımız vardı. Onuna ulaşıldı. Yaralılar inşallah acil şifalar diliyorum. Ama aynı zamanda birini kaybettik. Ne yazık ki kaybettik. Allah rahmet eylesin. 3 vatandaşımız da şu an zamanla yarışıyor. Ekipler kurtarmaya çalışıyorlar. Olmasın. Bunlar olmasın. Unutulmasın. Bunlar normalleştirilmesin hayatımızda. Gönlümün dostları. Tedbir, tedbir, tedbir. Hep bunu söylüyoruz. Her acının ardından bunu söylüyoruz. Ama gerçekten ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bir uyanmamız, bir kendimize gelmemiz gerekiyor. Evet, Radyo Turkuaz'da gönül dostunuzla birinci saati tamamlamak üzeresiniz. Şu an İzmir'den İstanbul'a doğru gelen Adnan Hocam, hoş geldiniz. Adnan Hocamıza ve Necmettin Müdürümüze de selamlar gönderiyorum. Onları da burada bekliyoruz. Şöyle güzel bir kahveye bir ikram edelim kahvemizi, değil mi? Ama tam bu vakitlerde biz dinleyicilerimizle kahve içiyorduk. Hazır mı kahveler? Bugün kimin elinden içeceğiz bakalım? 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Bir dinleyicim demiş ki sana kahve yok, sana ıhlamur var. Evet, bir haftadır nezle, grip, boğaz ağrısı ama iyileşeceğim. Hafta sonu çok iyi dinleneceğim ve iyileşeceğim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 8 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı ile ilgili konuştu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek, "Bence bu harika," dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğunu öne sürdü. Bilim insanları, zamanı ışık çekirdek etkileşimlerini izleyerek ölçen ve atomik saatlerin hassasiyetini geride bırakabilecek ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Buluşun, karanlık madde ve evrenin temel sorularının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Şimdi dostlar, iki kirpi birbirini çok seviyor. Bakın, bir kirpiyle ilgili bir hikaye anlatacağım size. Ama ne oluyor? Kirpiler birbirine yaklaştıkça canları acıyormuş. Soğuk onları birbirine yaklaştırıyor. Ama bu sefer canı acıyor. Isınsalar da dikenleri batıyormuş. Bu sefer canları acıdıkça uzaklaşıyorlarmış. Uzaklaştıkça yeniden üşüyorlarmış. Yani ne tam yaklaşabiliyorlarmış ne de uzak kalabiliyorlarmış. Tabii sonunda bir çözüm bulmaları gerekiyormuş. Yani bunun hiç incinmemek olmadığını anlıyorlar ama birbirlerinin dikenlerini fark ederek ikisine de iyi gelen mesafeyi ayarlıyorlarmış. Ama maşallah bu güzel kirpilere, ya insanoğlu bile bunu tam anlamıyla yapamıyor. Yani biz bunu ilişkilere böyle bir aktarırsak yakınlık ihtiyacıyla incinme korkusu aynı anda yaşanabiliyor. Yani biri yaklaşırken diğeri geri çekilebiliyor. Ama sağlıklı yakınlık arada hiç mesafe olmaması değil, birbirini kaybetmeden birbirine nasıl yaklaşacağını tabii ki öğrenmesi. Kirpilerden de öğreneceğimiz çok şey var değil mi dostlar? Şimdi ikinci saatimiz başladı. Yeşim diyor ki bugün kahveler benden olsun. Teşekkür ediyoruz ona. Öyleyse 505 188 30 çift sıfırda buluşmaya devam ediyoruz. Hayat

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlı hayata.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

insanı tanımak, gerçekten onun hakkında çok şey bilmek mi dostlar? Şimdi soruyorum. Yani neşesini değil de ne zaman sustuğunu bilmek, ne zaman sustuğunu biliyor musunuz? Sevdiğiniz insanı düşünün. En sevdiği şeyi muhakkak biliyorsunuzdur ama neden vazgeçebildiğini, neden vazgeçtiklerini biliyor musunuz? Kalabalıktaki halini görüyorsunuz ama yorulduğundaki halini, kimseye söylemediği şeyleri bilebiliyor musunuz? Söylediklerini değil de söylemediği yerleri de acaba görüp de duyabiliyor musunuz? Güçlü durduğu yerler değil, kimsenin görmediği korkularını da bilmek o kadar kıymetli ki. Neye kızdığını değil de hangi yarasının oradan konuştuğunu ya da sen bilmeden nereye dokunduğunu fark edebiliyor musun gönlümün dostu? Herkesin nasıl konuştuğunu değil, kendiyle nasıl konuştuğunu fark edebiliyor musun? Belki de geçmişini değil de geçmişinin bugünkü seçimlerine nasıl dokunduğunu bilmektir, değil mi? Yani en sevdiği şarkıymış, en sevdiği yemekmiş, tuttuğu takımmış, tamam bunları da bileceğiz. Ama işte bunların altında aslında onun iç dünyasında, onun o kapalı odalarında da bazı şeyleri o isterse, o fark ettirmek isterse ya da siz gerçekten emek ve mücadele ederseniz bilebilirsiniz. Yani birini gerçekten tanımak, anlattıklarını ezberlemek değil de anlatamadığı yerleri de duyabilmektir.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. Bir reklam. Tanıtıcı reklam.
1: Gönlümün dostları, Idefix Premium'dan biraz bahsedeceğim. Alışverişin yanı sıra günlük hayatın farklı anlarında ihtiyaç duyduğunuz avantajları da tabii ki beraberinde getiriyor. Sevdiğiniz bir sanatçının konserine bilet alırken, uzun zamandır görmek istediğiniz bir tiyatro oyununu planlarken, Idefix Premium ayrıcalıkları sizinle biletini aldan seçtiğiniz o etkinliklerde %20 indirimle konserden tiyatroya, farklı etkinlik seçeneklerinden her şeye böyle keşfedebilirsiniz. Birçok seçenek var ve sevdiklerinize hiç beklemedikleri anda güzel bir sürpriz yapmak istediğinizde ise hızlı çiçek siparişlerinde %20, taze çiçek uygulamasında %15 indirim avantajından faydalanabilirsiniz. Oo, çiçekler de var. Şahane. Tabii küçük bir jestle yüzlerde tebessüm yaratmak, özel günleri çiçeklerle güzelleştirmek, premium ayrıcalıklarıyla daha da keyifli. İster kendinize keyifli bir plan yapın, ister sevdiklerinizi mutlu edecek bir jest gönderin. Hayatın güzel anlarında premium ayrıcalıklarını da keşfedin diyorum. Idefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. Alışılmadık alışveriş nerede? Tabii ki Idefix'te.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

Dostlar dilim hiç varmıyor ama ne yazık ki can kaybı şu an ikiye çıktı. 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü sabah saatlerinde Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de ve 2 kişi de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 2 vatandaşımız aranıyor şu an. İnşallah onlardan iyi haberler alalım. 14 vatandaşımız vardı enkazda. Üst katlarda değil ama sadece 3 kat altta bir çökme meydana geldi. Tabii program başından beri konuşuyoruz duyanlar bilenler. Yani önceden muhakkak bir sinyali olmuştur ama bakıldığında bina yorgun, bina yaşlı, ihmaller var, ilave kaçak yapılar var. Var da var deniliyor. Fakat tabii bunların hepsi araştırmalar sonucunda tam olarak çıkacak ama giden gitti. Allah rahmet eylesin diyorum.

kalbimiz ne kadar iyi olursa olsun, sonunda insanlara onların davrandığı gibi davranmak zorunda kalıyor muyuz? Yani bunu biraz böyle açmak istedim gönlümün dostları. Çünkü bunu yaşayan birçok dinleyicim vardır. Hani iyi olmakla sonrasında başka bir versiyona dönüşmek. Acaba bu insanın kendi içinden gelen mi, karşındakiyle mi alakalı? Aslında insan ne kadar anlayışlı, sabırlı, iyi niyetli, affedici olursa olsun, eğer karşıdaki kişi ya da en sevdiğiniz biri olsa bu davranışları sürekli olarak hani sınırlarınızı zorluyorsa, bir noktadan sonra kendimizi korumak zorunda kalıyoruz değil mi? Yani alttan almaya çalışıyoruz, kötü olmamaya çalışıyoruz ama bu sefer insanlara verdikleri değere göre değer vermeye başlıyoruz.

Az evvel dedim ya, insanlara verdikleri değere göre değer vermeyi ya da gösterdikleri saygıya göre saygı göstermeyi, size nasıl davranıyorlarsa sizin de ona göre mesafe koymayı öğrenmemiz gerekiyor. Hayat bize galiba bunu öğretiyor. Fakat iyi insan olmaya ihtiyacımız var. Yani karşımızdaki insanın ne olursa olsun, bize nasıl kötü davranırsa davransın, biz de kötü olmamalıyız. İyi olalım ki çocuklarımız ölmesin. İyi olalım ki böyle kaçak yapılar yapılmasın. İnsanlar hayatlarını kaybetmesin. Bir başkasının böyle canını almayalım be dostlar. Hayatımız boyunca unutamadığımız şeyleri yaşamayalım, yaşatmayalım. İyi insan olalım ki hak yemeyelim. Nasıl söyleyeyim size? Bu dünyadan gerçekten güzel gidelim be dostlar. Acılarla değil, sonra bedeller ödeniyor biliyorsunuz değil mi? Ya bu dünyada ya da ahirette. Ben buna hep inandım ve hep gördüm. O bedelleri ödemeden tertemiz gitmek de nasip olsun. İyi olalım. Tüm bu kötülere rağmen iyi olmayı seçelim. Evlatlarımızı da öyle yetiştirelim.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma iki bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun mikrofonu Hilal Özgani'ye uzatacak. Bugün gerçekten konuşmakta yine zorlandım, üzüldüm. Sizinle dertleşmeye çalıştım WhatsApp numaramız üzerinden ama çok da böyle iyi bir gün olmadı. Yine sesimi duyan var mı ya? Uyandık bu sabah.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 8 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yöntemimiz var. Asıl olan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Asıl olan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir, dedi. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 394 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugünden itibaren millete hizmetin bir parçası oluyorsunuz," dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

başlangıç yaptım. Canlar. Açayım böyle arabesk arabesk size. Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.05. Günlerden Perşembe, yarın haftanın son iş günü. Ayın 8'i bugün. Bol çalıştık, çok koşturduk. Bazı şeylere üzüldük, kötü haberler aldık. Yine haber izledik. Yine haberlerin başından kalkamadığımız bir hafta oldu. Ama olsun. Olsun. Şükrediyor muyuz?

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A Spor Radyo. Sporun radyosu. A Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

sunduruyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

arkadaşlar. Afet yok, hiçbir şey yok. Enkaz altındakilerin çıkarılışını izliyoruz yine haber bültenlerinden. Durduğu yerde bina çöktü ya. Şu ana kadar can kaybı 2 idi. Son dakikaları tekrar takip ediyorum. Yani enkaz altındakilerle ilgili zamanla yarış var. Biz yine bu görüntülerle sınanıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. İnşallah hemen bulunurlar. Eğer enkaz altında kalanlar varsa, çıkarılmaya çalışanlar varsa

0: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 4

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Ekspertise Dynamile. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kısa bir aranın hemen ardından Yıldız Tilbe ile karşıladık sizi. 90'ların sonu, Yıldız Tilbe'yi tanıdığımız ilk albüm ve hafızalara kazınan o müthiş şarkı Sana Değer. Peki Yonca Lodi'ye, onun o naif sesine ve hala yıllar sonra bile ezbere bildiğimiz bu şarkıya ne diyeceksiniz? Buyurunuz. Sonrasında mesajlara bakalım, bir de haber başlıklarımızla. Zamanla yarışan Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki oradaki vatandaşlara acil şifa.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.

altın fiyatlarıyla ilgili bilgiler var. Altın 2 ayın dibinden yükseldi. Piyasalarda tepki alım hareketliliği konuşuluyor bugün altınla ilgili. Amerika Merkez Bankası faiz politikası beklentileriyle birlikte yükselişe geçti. Yatırımcıların tepki alımları doların geri çekilmesiyle birlikte altın talebini arttırdı. Sabah saatlerinde spot altın %0.6 artışla 4136 dolar seviyesinden alıcı buldu. Hani bununla da ilgilenenlere detay bilgi sunalım. İlk saatteyiz. Belki...

0: kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana kay-

Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alış

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

dinleyicilerim, bu saati çok özel bir Zerrin Özer şarkısıyla bitiriyoruz. Saatimiz 12.59. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat, Türkiye'nin en samimi radyosunda. Haber başlıklarını çok sıkı takip ediyoruz. Valiliğin yaptığı tüm açıklamaları anında A Haber aracılığıyla da sizlere iletiyorum. Ama yine yeni haber başlıkları var. Müsaadenizle yeni saate haberlerimizle bir başlayalım. Haber merkezimizin ardından ben de yayında sizlerleyim.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Zonguldak'ta madenlere yönelik denetim yapıldı. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarındaki programlara sıkı denetim uyguluyor. Ruhsatında belirtilen kurum türü dışında öğretim programı uyguladığı tespit edilen kurumların kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek. Serbest piyasada gram altın 6531, dolar 49.22, euro ise 55.23 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

yanar aklı sayılır mı? Doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar aklı sayılır mı?

Şimdi tabii bina sakinlerinin yaptığı açıklamalar da var. Şimdi İstanbul'da 7 katlı bina çöküyor. Enkazdan kurtarılanlar o dehşet anlarını anlatıyor. Binadan nasıl sesler geldiğini, deprem oluyor sanmış insanlar. Etraflarındaki hiçbir bina sallanmazken kendilerinin sallandığının farkında değiller tabii. Yani arkadaşlar, İnsanlar neler çekmiş sabahın 5'inde 3'ünde ya. Bunların detaylarını da konuşacağız. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bak.

eskilerden bir şarkı daha. Hani bir dönem yüksek bir patlamayla bizlerle buluştun. Hiç biter mi böyle bir sevda? Nereye gidiyorsun dedi Sonat Bağcan. Sonra ortadan kayboldu. Biz bu şarkıyı hala ezbere biliriz. Artvin'de bir heyelan yaşanmış. Vatandaşların gözü önünde geçmiş olsun. Denk gelenler, şahit olanlar varsa. Çünkü heyelan anı hiç kolay değil arkadaşlar. Şöyle böyle değil.

0: sorma, belki başka.
1: Arkadaşlar bugün bir de size böyle alt yazı olarak şunu ileteceğim. Lütfen gereksiz borç yapmayın. İhtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Elinizin altında telefon var diye internet üzerinden sürekli sipariş vermeyin. O kredi kartları bedava paraymış gibi davranmayın. Ay sonu, ay ortası, o ödeme zamanları gelince biz zorlanıyoruz ve psikoloji yanıyor.
2: Bir reklam.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bir bakalım özellikle İstanbul'daki trafik haritasına. Şu dakikalarda saat 13.35 tam süresiyle İstanbul'daki trafik yoğunluğunun %49 olduğunu. Yani düşünsenize, bir şehir var, yarısı trafik. Bu ne demek? Ana yollar dışında mahalle aralarında bile trafik var demek ya. D100 İncirli Merter yönü sol şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Onu da iletelim diğerlere az sonra.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.

güzel sesiyle Funda Arar. Programın yavaş yavaş ikinci saatinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün yayın uzayacak biraz. Saat 16'ları bulacak yayının vedası. Yani önümüzde daha uzunca saatlerimiz var. Bugün Utku'muzun boşluğunu dolduramayız ama en azından onun sevdiği şarkıları çalıp Utku'muzun yayınında sizlerle sohbet etmeye devam edebiliriz.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Bakar mısınız, duyabileceğiniz en güzel günün şarkısı diyebiliriz Diyanar'a. Kocaman bir teşekkür edelim. Saatimiz 13.55. Bu saat Aşkın Nur Yengi ile bitiyor. Yine geçmişe gidiyoruz. Yıl 90'lar, bitmeyen duygular, tükenmeyen aşklar, yaşanan tertemiz mektup aşkları. En fazla sevdiğimizin kapısının önünden geçerken gizlice pencerenin tülüne hafif bir bakıyorduk, orada mı diye. Ya ne masum, ne güzel, ne güzel anlar, ne güzel anılar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür denildi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, IGA İstanbul Havalimanı'nı haber yaptı. Haberde havalimanının Londra Havalimanı'nı geride bıraktığı, devasa büyüklüğüyle rakiplerine karşı üstün konumda yer aldığı vurgulandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon süreci bu yıl savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden vazgeçmediklerini belirtti. Orta vadeli programın birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar önümüzdeki hafta oynanacak. Salı günü 22'de Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Aston Villa'ya çarşamba 22'de konuk olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

saatimiz 14.06. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, Radyo Turkuvaz. Helal Özgani ile Sosyal Hayat devam ediyor yeni saatle beraber. Önümüzdeki saati de birlikte geçireceğiz bu arada. Valiliğin son bilgilerini de takip ediyoruz, haberleri de takip ediyoruz. Can kaybının 2'ye yükseldiği ama en önemlisi de şimdi bu bina, 7 katlı bina çöküyor. En altta 3 kat benim anladığım, izlediğim kadarıyla altta kalıyor. İnsanlara seslenip orada olanları bulup çıkarma çabaları sürüyor vesaire. Ama geri kalan katlardaki yana yatma durumu, bina her saniye kayıyor mu? Çevresi boşaltıldı, son haliyle binayı görüyoruz. Tabii ki binanın içinde hiç kimse yok ama binalar o kadar yan yana ki. O binanın hala geri kalan kısmının yüksek olması, yana yatsa öbür binaya ne kadar zarar vereceği, önümüz kış, insanlar evsiz, yurtsuz, yani düşündükçe insanın aklı almıyor. Afetsiz, tamamen insan hatasına bağlı. Kötü bir göçme yaşadık sabaha karşı. Hepimiz haberlerde yine kan ağladık. Çoluktu, çocuktu, herkesin ödü patladı.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

çok güzel bir yazı okudum. Hem biraz kendi kendimizi geliştirelim. İnsanlar hakkında bilgi sahibi olmak bize yaşarken daha rahat yaşamayı sevk eder. Ben öyle düşünüyorum. En kötü insan türünün, bu tartışılır tabii, seni yukarı çeker gibi görünüp gizlice asla ulaşamamanı garantileyenlermiş. Yani bu ne oluyor? Kıskanan, çekemeyen, yukarı çıkmanı alkışlar gibi yapıp seni aşağı çeken.

Ve odaksız, dünden üzülen, bugün mutlu olan, iyi haber alan, kötü haber alan, herkesin dinlediği ortak yer radyodayız. El ele, yürek yüreğe atlattığımız bir gün yine duygularla.

0: dakikalarda ilgilendiren konulardan. Çünkü Türkiye bugün Maltepe'de iki kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çöktüğü anları konuşuyor. Şimdi bu çöken binanın mimarı ve şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Onun dışında tabii ki daha ilerlemeler olacaktır. Onu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu Maltepe'de iki kişinin hayatını kaybettiği bina çökmeden önce tekstil atölyesinin duvarındaki çatlakların görüntülendiği de ortaya çıkmış.
1: Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

0: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz ailemde.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı

Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.

0: Oktay. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

edeyim, ayağımı uzatayım, sevdiğim dizi varsa onu izleyeyim, radyo dinleyeyim, ya bir şeyler yiyeyim ama sadece dinleneyim. İşte biz buna sonbahar yorgunluğu diyoruz. Uzmanları dinlemeliyiz ve dinlenmeliyiz.

0: Radyo Turkuvar Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı ile ilgili konuştu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek, "Bence bu harika," dedi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bilim insanları zamanı ışık çekirdek etkileşimlerini izleyerek ölçen ve atomik saatlerin hassasiyetini geride bırakabilecek ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Buluşun karanlık madde ve evrenin temel sorularının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta 3. saatte geride kaldı ve 4. son saatteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösterinceye dek en sevdiğiniz şarkıları birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Hepinize mutlu, huzurlu, iyi haberler aldığımız güzel bir gün olsun diyelim. Hadi bakalım.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Auto Expertiz.
6: Son 10

0: kişi,
1: son 5 kişi, son 1 kişi.
0: Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

haberler o kadar enteresan ki, okurken insanın ciğeri sökülüyor ama bir yandan da artık dünyanın normal akışıymış gibi gelmeye başladı. Antep'te mesela tartıştığı çocuklar tarafından bıçaklanıyor. Çocuk 16 yaşında. Tartıştığı çocuklar da kendi yaşıtlarıdır. Ağır yaralı olarak kaldırılıyor, hastanede hayatını kaybediyor. Ailesine bir başsağlığı dileyelim ama üzücü haberler. Yani çocukların kendi aralarındaki bu husumet davaları enteresan bir şekilde yaşıt yaşıtı çocukken vuruyor, kırıyor, saldırıyor, hatta öldürüyor.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A Spor Radyo. Sporun radyosu. A Spor Radyo frekansları.

İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: sonsuzluğu.
1: Tamam arkadaşlar, biraz da üzücü, biraz da can sıkıcı bir haber aslında. Beklediğimiz haberlerden biri, biliyor musunuz bu? Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor diye bir bilgi vermiş. Bırakın onların görüntülerine takılıp kalmalarını, bırakın şişmanız biz diye üzülmelerini, önümüzdeki dönemde yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını bir düşünün. Şeker hastası olma riski, işte iç organlarla ilgili sorunlar yaşama durumları, her şey olabilir. O yaşta o gencecik vücutlara, gencecik çocukların sığdırabileceği hastalıklar olmaz. Lütfen sağlıkla beslenelim, sağlıklı olalım, sağlıklı olmayı çocuklarımıza da öğretelim.

her zaman her yerde yanında. Radyo Turkuaz. Bir reklam.

Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta 4. saatinde yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Burası Radyo Turkuvas. Kötü haberlerle başladık. Sürekli haber takip ettik. Allah'ım yardım etsin dedik. Sabır dedik. Aman dedik. Sen bizi afetlerinden koru dedik. Koskoca İstanbul'un göbeğinde çöken bir binanın bugün hayatımıza yine negatif ve mutsuzluk olarak yansıdığını ama daha fazla can kaybı olmadığına giden canlara sabırlar dileyerek şükrettiğimizi de hatırlatırım.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
2: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A

0: Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu

0: göre 7 katlı binanın 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Teklifle süreç şeffaf şekilde yürütülecek, 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür denildi. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. Ödül Kanadalı yazar Ann Carson'a verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2002'de Türkiye'de 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054 kilometreye ulaştığını, hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Sakarya, Düzce ve Bolu illeri arasındaki Elmacık Dağı'nda araştırmacılar tarafından yeni bitki türü keşfedildi. Taze nohut gibi kokan bitkiye Bolu Öğrek Otu adı verildi. Serbest piyasada gram altın 6522, dolar 49.22, euro ise 55.17 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Umran Oto Ekspertiz.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
2: Seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Expertise.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler. DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Oto

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Teklifle süreç şeffaf şekilde yürütülecek, 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturması ile ilgili konuştu. 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla bankalara transfer edildi dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin konuştu. 25 bine yakın görevli istihdam edildi. Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet içi borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İstanbul'da hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Hava sıcaklığı cumartesi ve pazar günü 25 derece olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alıp

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Umran Oto Ekspertiz. Turbo marş gücü.

0: Turbo Q.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var. Turbo

0: Radio-Q. Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar dostlar. Ses ne kadar yeterse aynen yayına başlayalım. Sonrasına bakarız. Bizim radyoda dökülüyor bu arada. Herkeste bir hastalık, hapşırma, belli bir salgın var. O salgından biz de nasibimizi aldık. O vesileyle yayındayız ama ses ne kadar yeterse artık. 8'e kadar buradayız. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show başladı. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 8'e kadar buradayız. Güzel şarkılarla bir yol alalım. Trafiği bir aşalım bakalım. 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Onu tartışırız. Sonrasında ses kalırsa 8'e kadar devam. Biz de böyle. Ama sizleri de yalnız bırakmak istemedik tabii ki. Onu da iletelim. Güzel bir yayın olsun. Bu arada bize ulaşmak isteyenler WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönder mesajı gelsin. 6'dan itibaren de atacağımız konu sizlerin paylaşımları. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel oluyor. Bakalım bugün neler konuşacağız. Hadi bakalım. Biraz şarkılarla yürüyelim.

Hadi bakalım, hemen bir trafikten bahsedelim. İstanbul trafiği yoğunluk %74 seviyesinde dostlar. Şurası çok enteresan, orada bir kaza var. Avrasya Tüneli, Anadolu'dan Avrupa istikametine orada bir kaza meydana gelmiş. Tünel içerisinde, hatta başında diyebiliriz. Tüneli kullanıp bize haber vermek isteyenler varsa seviniriz. Trafik geriye doğru yaslanmış durumda Avrupa istikametine geçerken. Onun dışında gerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gerekse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her akşam olduğu gibi bu akşam da gidişli gelişli yoğunluğunu koruyor. %74 fena bir başlangıç oldu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Eskişehir'deyiz sevgili Güven, hoş geldin. Buradan da bir selam sevgili Yasemin'e de göndermiş olalım. O da bizi dinliyor şu anda. Dostlar, Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Devam ediyoruz.

0: Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Hemen birkaç mesaj okuyalım. Ses gidik, durumu idare edelim. Alıcılarınızın ayarıyla da oynamayın. Bugün böyle. Almanya'dayız Battal. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Şarkımız. Ama istek şarkısı çalmıyorum ki Battal ya. Selamlayayım ben sizi isterseniz. Ondan sonra tebrik edeyim bu arada. Sevgili Ela Gözlü Sevda. Tamam, Sevda'na gelsin. Tebrik ediyorum sizleri. Adana'dayız. Nazmi, selam ve sevgiyi aldık. Teşekkürler ediyoruz dostlar. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ekspertise Dino Bile.
4: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo, sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Da kimler var acaba? Ay, özür diliyorum. Hop dediğin sesi gidiyor yavaş yavaş. Dayandığı kadar, dayandığı kadar. Tekirdağ Çorlu'ya bir selam yollayalım. Sevgili Özkan kardeşim, kendisi kuaför. Vallahi bütün gün diyor Radyo Turkuaz dinliyoruz. Şu anda da müşterilerim var. Bize bir selam gönderir misin? Ne demek? Çorlu'dan böyle mesaj geldiği zaman biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Burada kim var acaba?
1: Merhaba, ben Timur.
0: Timur.
1: Turkuaz Radyo'yu seve seve dinliyoruz.
0: Aferin
1: sizi
0: sana.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Koçum benim be. İşte
1: Rize,
0: bu.
1: Rize'den selamlar.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi helal olsun.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

benim de ses gidiyor demiş, ateş basıyor. Ateş filan da yok da ses gitmeye başlıyor. İşlerin yoğun olduğu dönemde hayırlısı demiş. Aynı şekilde belli ki bir salgın var. Biz de şimdi burada mikrofonda konuşuyoruz. En nihayetinde bir iki tane mikrofon var ama kim hastaysa öbürüne geçiriyor. Biz her yıl bunu yaşıyoruz zaten.

0: Tabii ki yurt dışında yaşayan dinleyicilerime herkese selamlar. Siz mesaj göndermeye devam edin. Ben ses düzeldikçe hepsini okuyacağım, söz veriyorum. Hadi bakalım.
1: Radyo Turku.

0: atarım, camı taş atarım, alır
1: dostlar
0: atarım, ben seni yaşatırım, seni güzel olursa kolay.
1: Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

dilimli işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

da değil. Ama yine de sizlere selamlarımızı iletelim. Bizim mesleğin de böyle bir handikabı var tabii ki. Sesle yaptığınız işte sesi kötü olması. Lüveks Motor Yağları Optedik Show. Saatimizi ayarlayalım dostlar. Akşamın 6'sını bulduk. Önce bir haber merkezine bağlanalım. Sonrasında Diyanar Gün'ün şarkısıyla devam edeceğiz. Ama sizler mesaj yollayabilirsiniz. Ben konuşamadığım zaman sizler görevi devralın. En azından sizlerin sesini bir duyalım. 0505-188-30-00 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajları bekliyoruz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Teklifle süreç şeffaf şekilde yürütülecek, 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar odaklanacak.

0: varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturması ile ilgili konuştu. 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla bankalara transfer edildi dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür denildi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, IGA İstanbul Havalimanı'nı haber yaptı. Haberde havalimanının Londra Havalimanı'nı geride bıraktığı, devasa büyüklüğüyle rakiplerine karşı üstün konumda yer aldığı vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarındaki programlara sıkı denetim uyguluyor. Ruhsatında belirtilen kurum türü dışında öğretim programı uyguladığı tespit edilen kurumların kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

yollayalım. Sesimle lütfen idare edin. Bugünlük böyle. Sevgili Mustafa eşiyle beraber, çocuklarıyla birlikte Antep yolundaymış. Bizi dinliyor. Ona da bir selam. Giresun'dayız Ömürcüğüm, selamlar. Dostlar bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: peçetesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Sporun coşkusu ve heyecanı A Spor Radyo'da. A Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi,

0: 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

ona da bir dua alabilir miyiz? Geçmiş olsun ya Fatma Hanım. Testler yapılacak, testler de yapılıyordur gerçi ama ona göre herhalde hocalarımız neyin ne olduğunu illaki bulacaklardır. Kayseri'den Mücahit, başkanlarına selamlar hem gidene hem gelene. Ankara'dayız, Abbas, sana da bir merhaba. Dostlar, bu tatta devam edelim. Dileyenler sesli mesaj yollayabilir. Programı size devredebilirim yani. Sorun yok. Bugünlük siz yapabilirsiniz. WhatsApp'tan sesli mesaj yollayarak. Siz

0: de selam yollayalım. İzmir'deyiz sevgili Ersen. Ersen güzel bir isimdir, eski bir isimdir. Ayhan gibi mesela. Şimdiki çocuklara çok konmuyor böyle isimler. Ersen, Ersen abi sanatçı mesela değil mi? Onunla çok moda olmuştur o isim. Ersen ve Dadaşlar. İsminizi oradan mı alıyorsunuz onu da bilmiyorum. Ersen abiden mi? Ersen güzel isimdir ya. Zekiye merhaba, neredeyiz? Tatvan'dan selamlar. Geldim. Biliyorum oraları. Gölen Ağzı güzel manzaramızda seni dinliyoruz. Esra, Şahin, Merve, Seda ve Kayseri'den Şeyda. Herkese selam yollayalım mı? Yollayalım, tamamdır.
1: Bir reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşteri

Fıkaralara giremiyoruz. Bilemiyorum, belki de böyle hoşunuza gidiyordu. O da olabilir. Ayağım böyle daha iyi be filan da diyebilirsiniz yani. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Ankara'dayız Feridun. Trafik manzaram var, seni dinliyorum. Vallahi yoğunluk manzarası güzel. Trafikten keyif alanlar da var belli ki. Aysel Diyarbakır, iyi akşamlar. Ya bizim de başımıza geldi. Senin yaşadığını şu an ben de yaşadım. Klasik değil mi? Bir kaşık bal, çay kaşığı, zerdeçal karıştırıp içersek faydasını görelim. Tamam, akşam eve gidince onu yapalım. Bal ve zerdeçal peki. Teşekkürler. Bugün çok güzel bir iş günüydü. Duygu ile beraber servisteyiz. Sayenizde yolculuğumuz daha güzel. Filiz göndermiş mesajı. Tamam kızlar, sizlere de selamlar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Expertise.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz. Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çanlara selamlar hanımlar beyler. Bir bardak çay güzel geldi. Buyurun.
1: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhabalar efendim.
1: Cenk Yılmaz Nazire'den. Şu anda öğrenci arkadaşlarımla birlikte yine sizlere dinliyorum. Hop dedik Ayhan Show'u.
0: Tabii.
1: Kimler güzel. Var yine aynı takım. Hop dedik Ayhan'lar.
0: Kimler var? Irmak, kimler?
1: Ceylin, Rüzgar, oh. Efe, evet. Hayat, Mina, oh. Almira, Miray,
0: Kaptan.
1: Eren,
0: Kaptan.
1: Ve Seymen.
0: Seymen. Vallahi helal olsun yani. Bütün ekibi saydım. Bak servis kaptanları da abidir, iyi abidir yani. Bak herkesi, kardeşlerini unutmadan birer birer saydı. Helal olsun sana.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.

0: Mesut Bey gelmiş. Lakabı Öpücük Mesut. Buyurun.
1: Hop dedik.
0: Efendim.
1: Kardeşim geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
1: Acil şifalar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Öpücük Mesut. Mesut Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün yayından evvel arkadaşlarla da konuştuk. Özellikle belli ki bir salgın var dostlar. Bundan dolayı da tokalaşmak yeterlidir diye düşünüyorum. Ben bir yerde karşılaştığımız zaman böyle bir öpeyim. Ya ona gerek yok, hakikaten gerek yok. O çünkü bayağı bir şansı zorluyor. Şimdi mikrop hemen anında oradan oraya geçiyor. Tamam, er ya da geç ayaklanacağız. Sesimiz düzelecek, başımızdaki ağrı, ateşimiz düşecek filan ama dayanıksız olanlar biraz daha uzun sürebilir. Sonuçta şu günlerde birbirimize şöyle tokalaşsak yeterli. Bolca elimizi yıkayalım. Onun dışında tamam özlemişsinizdir şu bu ama gereksiz öpücükler de falan. Eski model işler yani, öpmesen de olur, ne haber ne haber, iyidir, tokalaşsın gittin. Bu işte yakın temaslardan dolayı biz de böyle olduk. Ne yapalım şimdi, birisi kendine doğru çekiyor, öpmek istiyor, ne diyeyim şimdi, hayır mı diyeyim? Yapacak bir şey yok.
3: Amanim bu.
0: Amanim bu. Şifayı kaptık, iyi akşamlar.
4: Bir reklam.
5: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını

Türkiye'de 18.45'i gösteriyor günlerden Perşembe. İstanbul trafiği can çekişmeye başladı. %81. Uzun zamandır görmediğimiz bir yoğunluk. Ben de tabii stüdyodayım, tam bir bilgim yok ama dileyenler bilgi verebilirler. Belli yerlerde yağış mı var acaba, onu da tam kestiremiyorum. Yani yağış olsa bile bu yoğunluk hakikaten yani zor. %81. Allah kolaylık versin, İstanbul'un tamamı şu anda kilitlenmiş durumda. Diğer kentlerden de haberleri sizler iletirsiniz bana.

0: Merhaba.
1: Ayhan abi merhaba, iyi akşamlar. Ben Uğur, Giresun'dan.
0: Giresun'dan Uğur.
2: Hoş geldin arkadaş.
0: Hoş geldin Uğur.
1: Sabah mesaiye başlıyorum. Heh. Uğur Eracil'le. Akşam mesaiyi bitiriyorum seninle.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Yarınlarınız olsun.
0: Sağ olasın. Peki bir konuşmanız mı var? Bir şey mi iletmek istiyorsunuz?
3: Evet, buyurun.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz Uğur Bey. Mutlu olduk.
1: Giresun'da bir aydır süren yağmur var.
0: Tamam.
1: Çok şükür. Güneşi dün akşam evde televizyon seyrederken filmde gördüm.
0: Bayağı mı yağdı?
1: Bu kadar.
0: Eyvallah, bu kadar. Biz de Giresun'dan bilgileri aldık. Ben de Giresunluyum bu arada, Çotanak. O yüzden bilirim oraları. Oranın havasını da bilirim ama bu sefer biraz uzun yağdı. Senin dediğin doğru, uzun yağdı. Giresun'daki tüm hemşehrilerimize de selam olsun. Radyo Turkuaz Giresun'da da yayında. Gayet güzel. Efendim bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

fazlası. A Spor Radyo'da. A Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: otosor.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Turbo Marş

Bu da onlardan bir tanesiydi. Ümit Say'ın kendisine ait olan şarkıları son dönemde biliyorsunuz sevilen isimlerle beraber okuyor. Bu da Mustafa Ceceli ile beraber okuduğu bir yorum. Gönül Yâriler içinde şahane şarkıdır. O da 90'lardan kalan güzel bir hatıradır. Peki Ufuk ve Ayla, Buca'daki yeni evimizi temizledik. Ay ne güzel, hadi bakalım. Yeni ev mi aldınız? Kirada mısınız? Konak yönüne doğru gidiyoruz. Çok yorulduk valla. Bir şarkı hak ettik mi diyor. Tabii ki hak ettiniz. Hadi kolay gelsin. Allah mutlu bir şekilde oturmanızı nasip etsin. Nazan Öncel'in bir videosu yansımış dostlar. Koltuğa uzanmış Nazan Hanım. Seni de sildim, seni de sildim, seni de sildim yapıyormuş. Cep telefonu elin.

0: akşam eve gidince. Hakikaten biraz böyle rehberi karıştırınca da ne kadar gereksiz adam var diyorsunuz. Böyle de bir durum var yani. Nazan Öncel.
1: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Bilirler, 90'lardan yine güzel bir şarkıdır. Hay hay, onunla devam edelim.

0: Tam da okuyor ya valla. Özellikle bu sevilen türküleri yeni nesil isimlerden diyeceksiniz ki ya Tan çok eski, Kenan Doğulu çok eski, onlar yeni nesil. Bizim için hala taş gibiler yeni nesiller. Şimdi bir tane de Kenan Doğulu yorum alacağız türküde. O da güzel, o da güzel. Bir dinleyelim bakalım.
1: Sensiz dünyam alın eyleyim dostum.
0: Tan konser olsa da gitsek diyenler bir el kaldırsınlar. Bir göreyim.

0: pislik yapmış. Ana programın sonuna geldik, ses açıldı. Böyle bir şey olmaz ya. Başta lazımdı bu ses. Ne yapayım şimdi bu saatten sonra bu sesi? Neyse, devam edelim dostlar. Nazan Öncel bir video paylaşmış. Çekyata uzanmış, elinde cep telefonu ve orada numaraları siliyor. Orada da mesajını vermiş zaten, gereksizlere yol veriyoruz falan diye. Acaba bu belli bir yaştan sonra mı oluyor dostlar, ne dersiniz? Mesela 20 ila 30 yaş arası başkalarına gösterdiğimiz hassasiyet, onlara tanıdığımız kredi belli bir yaştan sonra artık azalmaya mı başlıyor, ne dersiniz? Beni sormayın, benimle ilgili değil o mevzu yani. Ben burada yayıncıyım ama kendi yaşınızdan örnek verebilirsiniz. Evet ya, yaş ilerledikçe artık insanlara tahammülüm kalmıyor. Cep telefonumda da durmalarına gerek yok. Böyle bir durumunuz var mı? Merak ettik. Devam edelim bakayım. Ayhan Bey, iyi yayınlar. Rehberimizdeki insanları gereksiz olarak görüp silersek eğer, aynı şekilde onlar da bizi gereksiz görürler diyor. Yani bu hayatta her şey karşılıklı demiş sevgili Oğuzhan. Oo, böyle de bir yaklaşım. Tabii Oğuzhan bu kendi düşüncesi. Devam edelim. Suat merhaba Ankara. Tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine sağlık, mutluluk, huzur. Teşekkürler. Bilmiş ki telefonla temizlik yapmak belli bir zamanı yok diyor bunun. Ben diyor bir balık burcuyum diyor. Yanlış yapanı anında hayatımdan ve rehberimden çıkarırım. Oo.
1: Ay, ne kadar değişik bir kız.
0: Vay arkadaş. O zaman biz de seni bu noktadan sonra...
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Bundan sonra rehberlere sen bakıyorsun. Balık burçları öyle mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Gülbahar Batman'dan 3 tane yavrucak fotoğrafı yollamış. 3 tane güzel hayvan dostumuz. Oy, onlar da ne kadar güzel böyle. Ben yıllar önceden temizledim herkesi. Yerlerine de bunları koydum demiş. Peki. Abdullah merhaba. O da diyor ki vallahi diyor, silmeyle bitmiyor diyor. Ya bence de baktım az evvel 4000'e yakın numara var. Hangi ara ben bu numaraları kaydetmişim? Niye kaydetmişim? Aralarında hiç unuttuğum numaralar da var yıllardan bu yana. Evet, bu akşam ben de bir temizlik yapayım. Teşekkür ediyoruz dostlar. Reklam arası, sonrasında tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: aç açtım. Ondan sonra cuma geçmiş olsun. Boğaz ağrısına sütlü kahve. Valla akşam eve gidince hepsini deneyeceğim. Değişik öneriler de geldi. Onları da bir test etmeyi düşünüyorum ama aslında sanki biraz da toparlanır gibi oldu da yayın bitiyor yani. Keşke yayının başında şu sese sahip olsaydık. Demek ki anlık geliyor geçiyor. Sıkıntı yok. Aslı teşekkürler. Efendim bir reklam arası kısa 30 saniye sonra tekrar buradayız.
1: Bir reklam.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
1: Bir reklam.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Merhaba, iyi akşamlar İzmir. O kadar yoğundum ki ancak radyoya açabildim diyor. Hakikaten diyor terzi olmak çok zor demiş. Eyvallah, işler yoğun herhalde bugünlerde, güzel. İş olsun diyelim. Sevgili Sinan, fotoğraf videoyu aldım. Eve gidince bende bir tek soba yok ama. Keşke olsa. Site şanslı soba olmuyor tabii ki, öyle bir durum. Ama çok güzel, çayı da koymuşsun. Vallahi güzel görünüyor. Biz de öyle yapalım bu akşam. Dostlar, birazdan günün özel şarkıları başlayacak.

0: dostlar, kısa bir reklam arası. Hemen ardından günün özel şarkıları başlıyor. Çayı kahveyi kapan gelsin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
12: İstikçe iyi hissedeceksin.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Bugünün özel şarkıları hakikaten şahane bir klasikle başladı. Dünya döndükçe bu şarkıda Radyo Turkuaz'a dönmeye devam edecek. Fedon ve Aşığınım. Dostlar, çay ve kahveler...

30 saniyelik bir ara vereceğiz dostlar. Lubex motor yağları hop dedik şov. İşin şov tarafını bitirdik. Şimdi kendimizle baş başa kaldığımız dakikalar ve anlar. Reklam sonrası tekrar buradayız.

Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

bu klarnet soloyu duyduğumuz zaman heh diyoruz. Dedublüman şarkısı. Burada Sly'la beraber söylüyorlar yeni bir şarkı, Acı Bal. Birazdan Toygar Işıklı, hemen ardından Tarkan. Günün özel şarkılarında Radyo Turkuaz'dalar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, reklamların hemen ardından çok özel bir klasik, Mazhar Fuat Özkan, Yalnızlık Ömür Boyu. Veda ediyoruz artık. Yarın bir mani olmazsa, sesimizde de bir sıkıntı olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar benim güzel ülkem ve yurt dışında yaşayan dinleyicilerim. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık.

kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la Işın'da kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle, dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

Ay Işığı programı çok sevmiş gibi yapanların değil de bilakis çok sevenlerin programı. Bedeni bir koltuktayken ruhu bulutların üstünde olanların programı. Bir çilek kokusunda, bir şiir dizesinde umut tazeleyenlerin programı. Rüzgarın fısıltısını, deniz dalgasını şarkılaştıranların da programı. Her gece ay ışığına acı tatlı bir tebessüm arayanların programı. O yüzden bir şarkıyla, bir şiirle yüreğinize iyi gelmek bu programın da tek gayesi. Umarım da başarılı olabiliriz. Çünkü biz duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ay ışığında. O halde bu şarkıda sadece

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Yıldırım'la Ay Işığı, Ay Işığı.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Nietzsche diyor ki insanın kendine dayanabilmesi ve boşluğa düşmemesi için kendini gerçekten sevmesi gerekir. Biz bunu çok sıklıkla tekrarlıyoruz aslında, değil mi sevgili dinleyenler? Kendimizi sevmemiz, kendimize önem vermemiz, kendimize zaman ayırmamız gerektiğini. Her şeyin insanın kendini sevebilmesiyle başlayacağını da aslında bir kere daha hatırlatalım. Evet, her şey gerçekten kendinizi sevdiğiniz anda başlıyor. Çünkü içinde olmayan şeyi başkasına veremez ki insan. İşte o en önemlisi ve en derini olan içindeki boşluktur ya, o boşluğa düşmemek için kendine tutunabilmelidir insan en çok. O yüzden kendinizi çok sevin sevgili dinleyenler.

Ve şimdi aşağı mahallede yok yere tekmelenen köpek. Yukarı mahallede onu sevmek isteyenlerden kaçar ya hani. İşte bazı insanlar güzel sevilmekten korkup kaçarlar sevgili dinleyenler. Bazı insanlar gerçekten güzel sevilmekten korkup kaçarlar. Sorun sizde değil. Karşınızdaki insanın kişiliği ve geçmiş yaşantılarıdır genelde. Siz ona güller bahçesi vaat edebilirsiniz. Ama daha önce o belki de hiç gülle tanışmamış. O yüzden bunu dillendiremeseler de, söyleyemeseler de bazı insanlar gerçekten güzel sevilmekten korkup kaçarlar. Bir kere daha söylüyorum, sorun siz değilsiniz. Karşınızdaki insanın kişiliği, geçmişi, geçmiş yaşantıları ile ilgilidir. Siz güzel sevmekten vazgeçmeyin, değil mi? Ama dileğim, duam odur ki çok da güzel sevilin. Yes,

yaktın. Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, Frida Kahlo, insan öyle durduk yere soğumuyor hayattan ve insandan. Susuyor ve sustukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor. Herkesten ve her şeyden diyor. Bu anlatım tarzını birçoğumuz yaşıyoruz, belki deneyimliyoruz, bilmiyorum. Ama bunu deneyimleyip başkalaştırarak bize tekrar sunan Nazım Hikmet var mesela. O da diyor ki aynı minvalde küstürmeyin insanları hayata. Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. Yaşamaktan, güzel olan her şeyden. Bir odada yalnızlığı, bir dağ başında kalmayı, bir adada mahsur kalmayı, nerede bir yalnızlık varsa onu istiyorlar. Küstürmeyin işte bazı insanları diyerek aslında aynı noktalarda farklı güzel cümlelerle yine buluşuyorlar. Evet, küstürmemek lazım ve bunu da biz de şöyle bağlayalım. Küstürmediğimiz ve küsmediğimiz yarınlarımız olsun sevdiklerimizle.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Aynen. Yine bir şöyle çocukluk anılarımıza gidelim mi? Hoş, mutlu olmak için yüzümüzde ufak da bir tebessüme ihtiyaç duyduğumuzda ilk aklımıza gelen masum anlarımız. Çocukken kendi başımıza mutlu olurduk aslında, değil mi? Ve o mutluluğu da bozmak için birilerinin uğraşması lazımdı adeta. Yani birileri gerçekten bile isteye uğraşarak o mutluluğu bozabilirlerdi. Şimdi ise çoğu zaman kendi başımıza mutsuzluk içinde oluyoruz. Ve başkasının mutluluk sağlamasını bekliyoruz. İnsan düşünmeden edemiyor. Ne değişmiş olabilir de doğamızda olan mutluluğu başkasına bağlar olmuşuz. Umduğunuz, beklediğiniz o mutluluk evvela kendinizden, sonra yine istediğiniz o kişiden gelsin sevgili dinleyenler. Bulsun sizi.

Şu çok açık bir gerçek sevgili dinleyenler. En önemli mesele anlaşılmak. Tabii ki elimizden geldiğince anlatmak. Anlaşılabilmek adına, anlamaları adına olabildiğince güzelce anlatmak. O ayrı ama en önemlisi burada biraz da anlaşılmak. Karşı taraftakilerin bizi anlaması, anlamak istemesi. Ama gelin görün ki anlaşılamıyoruz. Hani bazı konularda mesela affetmek mesele değil, affedilir. Bazı kırmızı çizgilik meseleler hariç ne olursa olsun affedilir zaten. Ama şurada şöyle bir detay var sevgili dinleyenler. Bizden söküp koparılan şey var ya, işte onun yerine hiçbir şeyi koyamamak. Güven mesela, kalp kırıklığı mesela. O yüzden evet mesela anlamak, anlaşılmak. Ama bir taraftan da telafisi zor ya da belki de telafisi hiç mümkün olmayan şeyleri yapmamak. O yüzden düşünerek yaşamak. O yüzden değer verdiklerimizi önemseyerek yaşamak bence güzel bir kazanım. Dönün.

bu şarkılar neredeyse tamamı sevgi üzerine, sevda üzerine, sevmek, aşk üzerine. Ama öyle çağlıya çağlıya söyleniyor ki gerçekten sınır tanımıyor. Aramızda mutlaka vardır sevmekte sınırı olmayan. Yani hiçbir zaman gerçekten sevmekte sınırı yoktur onların. Ama karşısındakilerinin bir sınırı vardır hep. Ya bir nedenleri vardır, ya bir yarası vardır geçmişine dair. İşte o sevmekte sınırı olmayanlar sevdiğiyle kalır, onlar da sevildiğiyle. Geriye şöyle bir bakıldığında tek bir kendileri kalır. Artık ne kadar kalabilirlerse. Sevmekte bonkör, sevilmekte tatminkar olmanın sonucunda onlar kendi nedenlerinde boğulur kalırlar. Sonunda ne onları sevmek ne de onların gerçekten bizi sevmesi gerektiği gerçeği kurtarmaz. Gerçekten bir kendimiz kalırız geriye. İşte onlar da ne kadar bizde kaldıysa geriye. Velhasılı kelam, hayat tekrarların içinde boğulmaya terk ediliyor. Biz

çok ihtiyacım olan bir zamanda karşıma çıkan çok güzel bir paylaşımı sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Ve diyordu ki orada, nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Tekrar etmek istiyorum. Nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Hayatta her zaman planlar yaparız kafamıza, değil mi sevgilenler? Şu şöyle olmalı, bu böyle olsaydı işte çok daha iyi olurdu, neden böyle olmadı vesaire şeklinde. İstediklerimiz olmayınca da isyan eder, neden olmadı diye de yakınır dururuz. Ama bazı şeyler için kaç kere iyi ki olmamış dediniz, düşündünüz mü hiç? İyi ki o zaman böyle olmamış diye, eminim ki çok kere demişsinizdir. Evren kendi vaktinde ve doğrusunda çalışıyor sevgili dinleyenler. Bizim istediğimiz zamanlardan bağımsız olarak çalışıyor. Bu yüzden istediğin şeyler için eyleme geçmeye devam etmeli ama isyan etmemeli. Çünkü şunu bilmiyoruz. Hayalini kurduğumuz şeylere ulaşmak için şu an yaşamamız gerekenlerin bu olmadığını.

Radyo Turkuvaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şahane şiirleri de bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Atilla İlhan. 15 Haziran 1925 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiş. Babası Bedri Bey de aruzla şiir yazan bir divan şairiymiş aynı zamanda. Bu nedenle şiire düşkün ve naif bir çocuk olarak yetişiyor Atilla İlhan. Üniversite eğitimini hukuktan yana kullanmış fakat okulunu bitirmeden yarıda bırakıyor. Birçok gazete ve dergide çalışmış. Aynı zamanda sinemaya da merak sarıyor. Hatta bu alanda 15 adette senaryo yazıyor. Atilla İlhan, garip akımı ve ikinci yeni şiire karşı gelen şairlerden oluyor ve Maviciler adıyla bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlatıyor. Sevenleri onu kaptan diye anıyorlar, öyle anlatıyorlar. 2007 yılında Atilla İlhan Bilim ve Sanat Kültür Vakfı kuruluyor ve kendi adına verilen Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri her sene sahiplerini bulmakta. 1985 yılında kalp ameliyatı oluyor. Yaşamı boyunca iki kere kalp krizi geçirmiş ve sonuncusu olduğunda takvimler 10 Ekim 2005 yılını gösteriyordu. Atilla İlhan 80 yaşında hayata veda etti. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde sizlerden de çok istek alan şiiri ve ilk akla gelen şiiri hatta üçüncü şahsın şiirini paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan. İpince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit Maçka'dan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım.

Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak usturu ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz

dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel git başımdan. İstemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin. Üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim, sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan. Git. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, Aysel git başımdan. Seni seviyorum.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerim, bir nöbetin daha sonuna geldik. Ay ışığı bu gecelik de burada sona erse de sizin yüreklerinizde devam edecek umudumdayım. Henüz uyumayacak olanları benden sonra birbirinden güzel turkuaz şarkılarla ve ay ışığıyla yine baş başa bırakacağım. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.